0: Aynen kabuğun.
1: Aynen kabuğun.
0: Before, be before, before.
1: Evet.
0: Devam. So.